0: Bişkek'te saat 11.
1: U23 Dünya Çempiyonası'nın başka demir ölçüsü KCB Bankı. KCB 25 yıldan beri Kırgızistan'da bank hizmetlerinin rınagında. KCB'nin mobillik tirkemesini yüktep alıp, jana 20%'dan kredit alıp, akça kotoru, kartaga buyrutma beruu mümkünçülüktörün alıp, paydaluu başka hizmetlerde dagı koldonuñuzdar. KCB, bir tirkemedegi bank. Ulttuk banktan lisenziyası 046.
2: Маалымат блогу, биринчи радио, эфирде жаңылыктар. Биринчи радио, ыкчам жана тапмаалымат.

vurdu dünya, girdi içeri kapıdan. Öylece baka kaldım ben, gözümü ayırmadan. Arabanın kapısını